Ben gelir aman man zimba. Ben gelir. Ben gelir. Ben gelir. Ben gelir aman man zimba. Ben gelir. Teca teca, eu vim na na tatare cocô. Teca teca, eu vim na na tatare cocô. Oi, que zumba, que zumba.